içimde kal. Hayal şey olma şey mi olay olmaz. Hayal etmezsiz bana o gece like hopeful. Asma da bekle. Papa bir